0: Siz Açık Melek Sabancı.
1: Melek Sabancı.
0: Senin ismin?
1: I copy the server team.